Güýbe desem güýetgo, sizge göňgüm, bul jürek. Hormatly ormandar emi uýgurça şoh jürek diýen eldigirde Turajan Obul Gasymat garasynda ugunuzlar şoh jürek.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şutin Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Açılıkta birleştirip gerektiğini ilgeri sürü çaraların yolu koydu. Topkü ormandarı, jarış bileti kaldığına negiz Şihu Foşan, Mamlekettik Tokoy Bakçası, Dayfusun Görük Rayonu, Kızılcar Gölü Siyaktuğu, Ataktuğu Görük Tüyündörünü aksız giralat. Arı gönül açu türlerinde jarım bağlı jeñildikten barlanalat. Oşunumen birge büt şardakı göptügün jıldız darajalı konuk saray meymankanalardagı top görmandarın jatak jeñildik beruü telösü menen kamdayt. Top görmandarı dagı yün şanfu örüşü arkuluu azık tülük jatak zat satıp aluu siyaktuu alkalarda ökümöttün gerektiği toluktama jardam akçasından barlanalat.

Koşulgan nuskası çarba çaratu köprüğünüz bolotu. Saat 17'den 30 minut ötkende Sılu Şeting 6.0 Koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolotu. Madeniyatın çeki çok. Sılu Şeting Jibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkende Ayay tamak kartasın dayınday. Sılu Şeting 6.0 Koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkende Sılu Şeting 6.0 Koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bolotu. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şeting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin uqqaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şeting 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vaqıt siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

çoğu daireler arasında baygıç olucu salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjang'dı görsötöbüz.

Batıştan 5-6 balı şamal çıgat. Artınan 3 balga özgörät. Çöçökte ögün ala buluttanıp artınan açılat, abanın temperaturası 5'ten 14 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürät. Kuljada az mölçörde jaan jaap artınan açılat, abanın temperaturası 6'dan 20 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batıştan 3-4 balı şamal çıgat, artınan 3 balga özgörät. Portalada orta mölçörde jaan jaap artınan az mölçörde jaat, abanın temperaturası 8'den 14 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgış tüştükten 3 bal jel jürät. Karamay'da gün ala buluttanat, abanın temperaturası 8'den 19 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3-4 bal şamal çıgat. Köy tünde az mölçörde jaan jaap artınan ala buluttanat, abanın temperaturası 10'dan 16 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürät. Şıhansa'da orta mölçörde jaan jaap artınan ala buluttanat, abanın temperaturası 12'den 18 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tüştükten 3 bal jel jürät. Sancıda az mölçörde jaan jaap artınan ala buluttanat, abanın temperaturası 12'den 16 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batıştan 3 bal jel jürät. Komılda gün ala buluttanıp artınan az mölçörde jaan jaat, abanın temperaturası 14'ten 31 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 4-5 balı şamal çıgat, artınan 6-7 balga özgörät. Tırpanda gün ala buluttanat, abanın temperaturası 19'dan 30 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tüştükten 3-4 balı şamal çıgat. Korlada gün ala buluttanat, abanın temperaturası 16'dan 28 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürät. Aksu'da gün ala buluttanat, abanın temperaturası 14'ten 30 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tüştükten 3 bal jel jürät. Artışta gün ala buluttanıp artınan açılat, abanın temperaturası 15'ten 29 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3-4 bal şamal çıgat. Kaşkar'da gün ala buluttanıp artınan açılat, abanın temperaturası 16'dan 29 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3 bal jel jürät. Xotende gün ala buluttanat, abanın temperaturası 18'den 26 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tüştükten 3-4 bal şamal çıgat. Joğorda barayna malımat uqtuñstar. Bugünkü jañılıqtar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Uqqanıñstarga rahmat. Bul jolku berüübüzdöki makalalardı otorgondor Roza Kızaybek, Mambet Turdapış, Begmat Akmat. Dektorlori Aptınır Saken, Gülnar Abdırasul, Bakılıwçu Ömürbek Toktobek. Redaktorlori Asqat Kamza, Baktıgül Jüsüp. Joop redaktoru Alanur Musa. Dağda köp mazmundardı uqtuñstar je körgüñstör kelse, Solution abonenttär terminalın tüşürüp alsañstar bolot. Эми арлуу телинен ырларынан угасыздар.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Sılu Şitin соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki çok. Sılu Şitin Jibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde Ay-Ay tamak kartasını dayındayt. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengişek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Ден солук берисин уккач hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuңuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, kattoo jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orundaştıruu teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşumuzga singip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şenjan Radyo Televizyon Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işimgen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katlı jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekenot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.